Sen de Biden, oğlum son Biden severim. Yine sonu ben tüm Biden, gel es nobi Biden son bende. Oğlum sen de Biden, gel son Biden.